Danbaş gahdarime hejav delal. İru ambuvara bernamaya suredili diruk eda. Ve ajol yana vorema. Priya radio delal.

Sen avamını sustun sustar amını teye amını teye Tematı yakırda kuda ne karar oku sen avamını Emel ser karar usuz oku ben El ser karar oku ben Meranı döne amre keşye kedreştire Belkin beni deştir yapar kimsin avamını Devletir sev emri neşdin yer rakin Pişi canı kucu melar reke beki Vakti kemi dakında la bu geçü demirini Kıl kıl efek yanı kucu azele bahmene Pingirde esmer üzeri ya kala bahmene Devlere büsküne edber seni bir kemine avdi at avdali halki Vakti ahas emir kulübandın sermino Devazen de badayı gürbün ezera Beçel hıyarın eli kem kıdal ben serimi beni

var hadi sermir attırak durup adı zedel baldı bin birindarım le birindarım. Rey çarcar amirin akıdı kazım ne çedi be mezele be ne demirim le le. Egol kudunum temayimi jidle eci insanım. عجب به علما چگری گیش دوره من روش بده گورانا قل خودنم خیلی چلیک گورانا از مسلمانم زنبا من شومتا

Are aradım kısmete her yasını. Ne cüker isken bile kavcı her yaktık şine peşadını. Are aradım kısmete kurmuk geze çöle.

Karin Hendrin ko Enes Khattab de daxuyaniya qadar lesay palu flomak sıra kurutuya. Eskif xoş bom de hevdi tınavızı ile Karin Hendrin Türkiye Rez Mustafa çift çiğdi kurdu ve rejima ku heşmara gecik. Dosi yiyen berjuan diyen hev başta bu birya kirna. Oriyen ko behez kirna ka ko hev kari dina fasarata. Vazirata meda ujbu ku hizmeta pejuan diyen hev başu parastin avlikariya u aramiya heremi nirkhandina. U avluvegiya ko jiu az spasiya khayen ko peşkeşi bile vizir dikem bu ujbu wan ko. Hüseyin kariya u hizmetin ko jiu vazirata karimin diyen u komara Türkiye. De hayan buri deji. De ko pram bremeji yen ko turi jiu ko peşkeşi kirna. Waviya ka ji kurah ya hafkariya o, dibendibuna bu ariya mruvi nişan dide.

Damaş gözlerime haşa üstü deler. İru ambara bernamaya rola Türkiye'de Suriye'de. Ve eşoliyana borama. Riya radyo deler.

Tirkiye ve Suriye şu bu fort girene hafkarya, her başta sektora tam durusu ve zamanistin kubişişki de maron domaka tafakiyi ki stratejik imzadike. Projeyi paytaxta da gavake ko, cihat edeş ko arman javiş mu beji ko, hız girene sinora ko, şirketin herimi, uşu peşkistina ko, bin saziya bişişki ya kumara, Tirkiye kumara Arabiya Suriye. Memorando meka firkina kvinkirna ya bir fere hev vaşaş bu bu hev kariya duvar etin trusti ozan iste bijak edişi imza kirna. Afirmanın vaki kafeka stratejik ya bişkeftiya kote deşi havaldı da. Tekili şirketin yendin avbara her duval atiyan da cihan deşi korkuka. Bu asoyen hev kariya da trusti o kısmet kuzeyen bişbika. Bu avaya ki rasta rastri ده به جوان دین هر دو والاتیان به هر گلی سورو ترکی ده جی بو با. اما راسی ما میزه گرره. با ما دا بونا بر پرسین کو بیا بلند این وزارتا تم زروستیه و پس کوریا او شیر وارمان دین کو جو هر دو آلیان بر راشی کودی چه. ده ما راسی ما ده جی خاطر ده گز گرره. کو سکتورا تم زروستیه کو سونکا کو بینگهینه او کو درگهه کو گرینگه.

epey mane u armanja ve. Umaran domaku femkirina yi imzakirina pekati kaje birend u bensaziyen ku cibikirina ka lakhaşi digre. U aliyen cihrengiya insaktori bijişki duhumina kujide her giringe juvare evin. Teşhisina hizmet güzeriyen çav deriya u bijişki. Karxaba buşku bilinde kirina asla kuru barina ku. Nakış karaya ona ben de

U hev kar ya, da zanistim jişki de. U le kulinan da. Piştkire kirina le kulinan zanisti u hev pare. Duvarı teknoşiyan ko tekoşinan li tijji konakhaşiyan ve girtiye. Konakhaş khaniyen ko, nakhaşiyen.

Olivia ve Bobby. Aniye perwerdedar, uçak tane frimi. İher du aniyan tek eskirne. Bu ev fayama dejide kuteni vaki, kurtur kuleka diplomatika namine. Belki dijiko, ko, cihede bekeva maratya uberiya ku ava kirina kumeletya teknikiyin havvar ve veşuye ku cih ve cih kirina ve illi sererde bete. Şu bandına berpirsin diyar kirin. Bu ev hamuran duma ku diji bişavaya ki ku şevaya ki çala ki bübesi dama berperek kirina kadin hefkariya duveli. U da xoneka kumuda bixava jitte keliya hafbara jit. بریا بل فرح کتناو دیا درگه هنکارم رو بی او بجیش که

Brevan ya şaristan ya dokhorte de ku bu yerin jurda ile cem ku furat el başarı el meydan el başarı ki el khuzan min ku gündavay rakayı khalqina ujiyana kha ijdastana.

Timin navne çoğu ko Spanya yepişti ko be Armanja se sebiye ki redeje tima konu tuye ya ko az usuz tarihe be serketi adar basi konu ha şazda kopa jihani ya kasala da 1026 şan bu ya.

Ti min navne çoyi ko Spanya ye pişti ko be armanja se sevya ke dejeti ma konu tuye ye ko azu sustare je be serketi adar basi konu ha şazda kopa jihani ya kasala de 1026 buye.

Ojeji dertura ko 45 km beri ko derbas soriye de ba. O 21 km ji piştik ko derbas etirki de ba. Ango tavahiya derece çemi efrini de naksin ori soriye de. Onu çaya efrini de 75 km ji dura ko tavahiya ko mi bir derece hiya ve ji tavahiya. Olu kuri bancı ko. Ser hejmaran jurin cina bina ko bergaha ko ser ve jur buna anavala uru çina çemeyi frini de lav lav çaya ko frini de jitik heja 3300 kilometre. O leddemin peri lejim. Leddemin peri deji ko behar du çemeyin frini u çemeyi reşi ko gula hem qeyyaji ko la çiya çiya dikren. لسال 1970 ده جدا كتا توكيا و كولاكو ما چقاندن و كوجي هاو كرنش و غطا ما چقاندن و شو ناويجي بزاراواي كو زبين پراشو بو آباجي كو درباندنا آغا كو چمي افريني لزبستان و بهاري كي هشتا دو بينجا بحنوك شش متري لهاوين يجي جي كيم تبا و كو داد كوه جي سادو كو Yek behi uçur yek mitri ango astan avina ko tababa ko daravantin açmi efrine dik he heşt behi uçşeş mitir. U ave ko sabun ko suye. Avçama ko tersariya ko ji zareka yaşı çmi efrine reji drejahı yalıcı çelu 5 kilometre. Navina ko daravantin avici dik heşe 4-5 kilometre. Ajı jinaf sinore tirkeleşi der bastı ba. U da naf sertün çiya yin bilin du na valin kuraji dimaşa. U le bilin dahi avajı çarşı du çen metri der bastı ba ava sinore suriye de ba. Pişre jil baş suriye pira kevin koja serdemi romani deji ve dora de kilometre ji le asta birin dahi ya sesit çen metri. Teva çamaya filine de ba. U da çatalovi deji ko pargahintin ahatın ajı. Kogere kişon avari ya kevin heye.

Timin navne çoğu iyi ko Spanya iyi pişti ko be Armanja se sebiye ke ile dışı tüyma konu tüyü ye ko. Azı süz tarihce be serketi adar basi konu ha. Şazda kopa jihani yaka salada 1026 şan bu ye.

gel konu neriya komer erebiya suri biryara hejmari esedi şeybani esedi şeybani kerimam apakırına komet yablinda hev baş libnani suriyeci imza kiriye ve arman çort kırına tilkiliyen dualiyin kudana vera libnani o suriyedeyim.

gel konun erya komer erebiya suri bir yara hijmari esedi şeytani esedi şeytani kelimam apakırına komet yablinda hev baş libnani suri ji imza kiriye bu arman çort kırına atik liyen dua liyin kudunav bara libnani u suriye deyem.

gel gonuner ya komere erevi ya sori bir yara hejmari esedi şeytani esedi şeytani kerimam apakırına komet yablinda hev baş libnani soriyeci imza kiriye bu arman çort kırına atik liyen dua liyen kudun avlara libnani bu suriyete yer.

Danbaş göhterilme haşavistu da lal. İro en bu vere bernamaya Suriye dediliği dirok eda. Ve Juliana bu arama. Briya radyo da lal. O xelik ama ya İro leser taha sala heddin gire dayı parizgahayı hele be. Oren behevre ve taxe o diroka ve taxe o av taxa çın avdara o bçide naskirin en naskirin.

axa salah edin. Dili helbeye. Lidera. Unav denga odiroka xaji diroka ve kevnarji peşvatçuna dergaha helbe nujana. Ule aliye başvuru ruj avay bajari helbe dikeva. Kovuki yek jikevintirin bajarin avakiri ye heremideye uzin didiri rukeda denaskiri. Ta xasalah edin. Oki yek jimezintirin uko qarbala xetirin kukun mabuna konişte cihbune o galeriya radostina. Vaftaxa netani bolken ko çimentoyi uko olanin ile hafirina. Belki jim jivaka kahirimi ya tamam dike. Ko kata kavana jivaki u devlemendiya nişana hevre birne u dide. Herwaha, vaki xilki pewendiyen yengirin de dinav bera koku rahiya bajir o diroke de jiber fereh buna ve ya kuru beriya ya nujende berbe kovunda var ya ufar izgah edin jive bekar dike. Uya yekemi, u tseyana vakirina ko bihina diroka una ve ko fermandariya ke de Una vakirina ve taqiji nedişteki biçuya. Kurda stafiyen ko hatibu belki jiveki ruma tadariya o narm buna xaji. Nafi fermandariye islamiye konavdar melka. Una serji ko salahidine Eyyubi. Demizrani ra devleta Eyyubiya. O rezkar kirya ko Qudsiya. Hatiya dayin. Pevantiya ka pirkhorta dnav bera helebi u salahidin dahiya. Laura. Ava jaraji yaki köji girin ktirin navendin devleta ve u khala dispekirina arteşe ve bu. Hervahaji, kirewe Meliko el-Zuhir. Gazi jide de jiyada u şupana ku memariye yen ku hereme de jiyuke laha helebe. U bu yerin şuniyen ku veji lipaya khaji hiç diye. U gaba ku takji dispeko, şevaz girtina u kuber ferehbune kirda ku jibibe Her mekan işte cihbuni ya menzin e evji ku hilgirtiya da ku vakin şahidi sırdamaka rumata da jidiruka heremi bimina. O vaki histika

gel konun erya komer erebiya suri bir yara hijmari esedi şeytani esedi şeytani kelimam apakırına komet yablinda hev baş libnani suri ji imza kiriye bu arman çort kırına atik liyen dua liyin kudana vera libnani u suriye deyem.

Şu anda ki Vazirata Parisin abi Saruk Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegid Elli Hamada Sayidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyin Ko Amerika'yı Cehkirtina O da Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kuriye Bejravan Diye Havaş leherimi hat yani kaşkırı.

gel konun Erya Komer Erebiya Suri Biryara Hijmari Esedi Şeybani Esedi Şeybani Kerimam Apakırına Komet Yablinda Hev Baş Libnani Suri Ji İmzakiriye Ve Arman Çort Kırına Atikliyen Duali Yin Kudan Avbara Libnani Ve Suriye'de Yer.

Şanda ki Wezareta Parastina be serok hetiyari ve beriyari ve beriya hefkariya nav velatiya kwegi de Ahmed Said İsa bejdariya ko kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en kolejkeri loko şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede jihjmara ki devletin arabi tevde devletin yekbuyen ko Amerika'ya jeh kirtina o de kongeriya da jihçendin mjarin kudiye bejrawandiye Havvaş lehere mi hat yani kaşkırın.

Şu anda ki Vazirata Parisin abi Serok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegid Elle Ahmed Saidi İsa Bejdariya Kong Kongeriya Diya Gırna Hefkariya Stratejiki En Koleşgeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmareki Devletin Arabi Tevle Devletin Yekbuyin Ko Amerika'yı Cehkirtina O de Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Pijravandiye Havaş leherimi hatiye nikaş kirin.

gel konu nerya komera erebiya suri bir yara hijmari esedi şeybani esedi şeybani kerimam apakırına komet yablinda hev baş libnani suriyeci imza kiriye bu arman çort kırına tekiliyen dualiyin kodan avlara libnani o suriyede ye.

Şu anda ki vəzirətə Parisin abi Sarok Hetiyari ve Beriyari ve Beriya Hefkariya Nav Valatiya Kuegi Dalli Ahmed Saidi İsa Bejdariya Kongeriya Diya Kırna Hefkariya Stratejiki Enkoleşkeri Loko Şahanasiyan Ko Berhaniyan Biya Ko Dedeji Hijmareki Devletin Arabi Tavla Devletin Yekbuyin Ko Amerikaya Cehkirtina Ode Kongeriya Deji Çendin Mijarin Kudiye Bejrawan Diye Havaş leherimi hat yani kaşkırın.

kot jeji. Ej evina te dersozum. Dilemin bitere ji şade. U herbesta duyemi ji gutiya. Dil ji tere şavutiya. Çavim tere dimina. Evina te dilemin de ya. Hatta dağıya mirne. Hatta dağıya namre.

Bera ku ave ji gele zirafke ji ku dadgeve ku 400 kilometri avakaniye endaviye le ku verziye zavistani ji pirdu be namazı ji pişti ku avakaniye gündin ku kaniye ji dve dargahin ku be çumaniye be serdati geliye şeyhu ku Abdurrahman ev cumka ji kule ku avakaniye şeyh Abdurrahman u ku kaniye raşke ji çeydi be O bir ajitu avakani gundin ko gemluke o çola qajji ko telhamuji o ku ferfiya jiji deser. Geli Şeyh Abdurrahman cum kiri direr bastin ve şi kuji geli bildir halata miskeji bebe ko juva kala ko gringa dwe keje çemi efrini. O beri ko barana barana levan ko tehzalanci o damya ko kimdi be. Betevle hevjiyle ku her gündeki aşta çumeku çubikani eke o çirana betiriji hevo o ava frem yavancı. Gani kodik heşe çime efrini le koji le mako bevisti ya dipna aven ku hamayi biber yavancı koji beliji ku ku prani o geliyen ku beser sınavu ala merci bevisti. Çime efrini jiteli ku duvar zinci bistanı u baharici le hayanmasın. Sırça ve reji dediğine, o hem gereği ile salin ku buharana le kudri cahiyya sali ağabeyci kudat bariya o kudu herkene.